krizi ortamında yapılıyor. Seçmenin hoşnutsuzluğu yalnızca göç ve güvenlik politikalarıyla sınırlı değil. Eğitimden istihdama, konut kiralarından enerji fiyatlarına ve kırsal bölgelerde kamu hizmetlerine kadar uzanan bir dizi sorun toplumdaki huzursuzluğu artırıyor. Eyalette iş gücü açığı yaşanmasına rağmen işsizlik Almanya ortalamasının üzerinde. Yani bir tarafta eleman arayan işletmeler, diğer tarafta iş ve özellikle iyi ücretli, nitelikli iş bulmakta zorlanan insanlar var. Konut sorunu da giderek daha fazla hissediliyor. Özellikle Rostock ve Schwerin gibi kentlerde ve Baltık Denizi kıyısındaki turistik bölgelerde uygun fiyatlı konut bulmak zorlaşıyor. Sosyal konutların azalması düşük gelirli çalışanları, aileleri ve emeklileri daha fazla etkiliyor. Eğitim alanında da sorunlar var. Öğretmen açığı, derslerin boş geçmesi ve okulların niteliği tartışma konusu. Kırsal bölgelerde ise başka bir sorun öne çıkıyor. Doktora, sağlık hizmetlerine, toplu taşımaya ve okullara ulaşmak giderek zorlaşıyor. Enerji konusunda da önemli bir çelişki dikkat çekiyor. Mecklenburg-Vorpommern çok miktarda rüzgar elektriği üretiyor. Ancak rüzgar türbinlerinin çoğalması haneler ve işletmeler için elektriğin otomatik olarak ucuzlaması anlamına gelmiyor. Bu durum enerji politikasına yönelik eleştirileri artırıyor. Bütün bu sorunlar seçmenin günlük yaşamında biriken ekonomik ve sosyal baskıyı büyütüyor. Dolayısıyla seçim kampanyasında göç ve güvenlik öne çıksa da seçmenin öfkesinin arkasında iş, konut, eğitim, enerji ve kamu hizmetleri ile ilgili çok daha geniş bir memnuniyetsizlik bulunuyor. İşte bu ortamda 20 Eylül'de yapılacak seçimler öncesinde siyasi dengeler de hızla değişiyor. Son İNZA araştırmasına göre Başbakan Schwesig'in partisi SPD oylarını 4 puan artırarak %33'e yükseldi. Birinci sıradaki AfD ise %36 ile yerini koruyor. Böylece iki parti arasındaki fark yalnızca 3 puana indi. CDU ise ciddi bir gerileme yaşıyor. Parti önceki ankete göre 3 puan kaybederek %7'ye düştü. Bu sonuç gerçekleşirse CDU'nun 2. Dünya Savaşı sonrasında ülke genelinde yaşayacağı en kötü sonuçlardan biri olacak. Sol parti %11, Yeşiller %5, Zara Wagenknecht İttifakı BSV ise %4 seviyesinde. Bu durumda BSV eyalet parlamentosuna giremiyor. Anket sonuçları mevcut hükümet açısından da önemli. SPD ile sol partinin oluşturduğu mevcut koalisyon bu oy oranlarıyla çoğunluğu kaybediyor. Yeşiller parlamentoya girebilirse SPD, sol, yeşiller şeklinde üçlü bir koalisyon kurulması mümkün olacak. İnfratest DİMAP'ın araştırması da benzer bir tablo ortaya çıkarıyor. SPD %32, AfD %35, Sol Parti %11, CDU %8, Yeşiller %5 ve BSV %4. Ancak anketlerin seçim sonucunun garantisi olmadığını da belirtelim. Parti bağlılıklarının zayıflaması ve seçmenlerin kararlarını giderek daha fazla son anda vermesi sonuçları belirsizleştiriyor. 2021 seçimlerinde SPD %39,6 oyla açık ara birinci olmuştu. AfD ise %16,7 oy almıştı. Bugün AfD'nin %35-36 bantına çıkması Mecklenburg-Vorpommern'de siyasi dengenin son 5 yılda ne kadar değiştiğini açıkça gösteriyor. Mecklenburg-Vorpommern'deki seçim tablosuna baktığımızda seçmenin gündeminde yalnızca göç ya da güvenlik olmadığını görüyoruz. İş, konut, eğitim, enerji ve sosyal politikalarda seçmenin kararını etkiliyor. Şimdi bu sorunların önemli bir bölümünün doğrudan bağlantılı olduğu sosyal politika ve bütçe tartışmasına geçelim. Yeşiller ve Sol Parti hükümetin Job Center ve konut yardımı planlarını eleştirdi. AfD ise 63 yaşında emeklilik uygulamasının kaldırılmasına karşı çıktı.
Çalışma Bakanı SPD'li Bahs'ın bütçesinin görüşüldüğü oturumda konuşan Sol Parti'nin bütçe politikaları uzmanı Massi, Berlin'de yaptığı açıklamada job center'ların mesleki eğitim ve kalıcı iş bulmaya yönelik çalışmalar için yeterli paraya sahip olmadığını söyledi. Yeşiller Partisi milletvekili Grau ise konut yardımında yapılması planlanan tasarrufları eleştirdi. AfD milletvekili Schilke Ziesing de 45 yıl prim ödemiş olanların kesintisiz emeklilik hakkının kaldırılmasına karşı çıktı. Sosyal Demokrat Çalışma Bakanı Baas ise planlanan reformun hayata geçirilmemesi halinde emekli maaşlarında kesintiler ve primlerde artış yaşanabileceği uyarısında bulundu. CDU'lu politikacı Winkel ise reform planlarını övdü. Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı'nın gelecek yılki bütçesi 4 milyar euro artırılarak 201 milyar euroya çıkarıldı. İşte burada siyasetin günlük hayatımızla bağlantısı çok daha açık biçimde ortaya çıkıyor. Job center'a ayrılan para, konut yardımı, emeklilik hakkı, bunların hepsi siyasi kararlarla belirleniyor ve yasalarla uygulanıyor. Peki hala ben politikayla ilgilenmiyorum diyebilir miyiz? Politikayla ilgilenmiyorum birader. Ben bu politikayla uğraşmıyorum birader. Ne işim var siyasetle? Haberler, politika, politikacılar hep aynı şey. Bu sözleri sık sık duyuyoruz. Kimi zaman gerçekten siyasetten uzak durmak isteyen birinin ağzından, kimi zaman da siyasetin yarattığı bıkkınlığın bir ifadesi olarak çıkıyor. Ama küçük bir sorun var. Politikayla ilgilenmeseniz bile politika sizinle ilgileniyor. Çünkü politika yalnızca parlamentoda yapılan konuşmalar, seçim meydanlarındaki tartışmalar ya da televizyonlardaki siyasi kavgalar değil. Politika aslında her gün hayatımıza dokunan kararların bütünü. Tekrar ediyorum. Politika aslında her gün hayatımıza dokunan kararların bütünü. Ev kirasının ne kadar olacağı, emekli maaşının geçinmeye yetip yetmeyeceği, hastanede doktor bulup bulamayacağımız, çocuğumuzun okulunda yeterli öğretmen olup olmayacağı, otobüs biletinin fiyatı, elektrik ve ısınma faturası, iş yerinde kaç saat çalışacağımız, işimizi kaybettiğimizde hangi sosyal haklara sahip olacağımız. Bunların hiçbiri gökten inmiyor. Bunların arkasında politik tercihler ve politik kararlar var. Üstelik bu kararlar yalnızca tavsiye olarak kalmıyor. Parlamentodan geçirilen yasalarla hayatımıza giriyor. Yasa çıktığında artık mesele ben bu politikayı destekliyor muyum, desteklemiyor muyum olmaktan çıkıyor. Yasa

0: kurumları ve bu yasaların sonuçlarını yaşayanlar da biziz. Örneğin hükümet sosyal yardımları azaltmaya karar verdiğinde ben siyasetle ilgilenmiyorum diyen insan da bundan etkileniyor. Emeklilik yaşının yükseltilmesi tartışıldığında bununla ilgilenmese bile çalışan insanın geleceği değişiyor. Sağlık bütçesinde kesintiye gidildiğinde siyasetle ilgilenmeyen kişi de hastanede daha uzun süre bekliyor. Konut politikası yetersiz kaldığında kiralar yükseliyor ve ay sonunda maaşın daha büyük bir bölümü ev sahibine gidiyor. Üstelik yalnızca ekonomik kararlar da değil. Bir ülkede göçmenlere, mültecilere, kadınlara, gençlere ya da sosyal yardım alan insanlara nasıl bakılacağı da politikayla belirleniyor. Savaş ve barış konusunda alınan kararlar da öyle. Bir hükümet askeri harcamaları artırmaya karar verdiğinde bunun faturası bütçeden çıkıyor. Ve bütçenin nereye harcanacağı aslında toplumun parasının nereye harcanacağına karar vermektir. Yani mesele şu, politikayla ilgileniyor muyum değil, politikanın hayatımı nasıl değiştirdiğini fark ediyor muyum? Çünkü politika kapımızın dışında gerçekleşen bir şey değil. Tam tersine çoğu zaman evimizin içinde başlıyor. Mutfaktaki alışveriş fişinde, elektrik faturasında, kira sözleşmesinde, emekli maaşında, okulda, hastanede ve iş yerinde karşımıza çıkıyor. Hatta bazen karşımıza yalnızca bir fiyat artışı ya da yeni bir düzenleme olarak değil, bunu yapmak zorundasın diyen bir yasa olarak çıkıyor. İşte bu yüzden siyasetten uzak durmak aslında mümkün değil. Elbette insan her gün siyasi tartışmalar izlemek zorunda değil. Her politikacının ne söylediğini bilmek zorunda da değil. Ama kendi hayatımızı etkileyen kararların kimler tarafından, hangi gerekçelerle ve kimin yararına alındığını bilmek başka bir şey. Çünkü siyasete sırtımızı döndüğümüzde siyaset ortadan kalkmıyor. Sadece bizim adımıza karar verenlerin önündeki alan genişliyor. Ve unutmayalım, sandıkta verdiğimiz oy birkaç saniye sürüyor. Ama o oylarla seçilenlerin çıkaracağı yasalar yıllarca hayatımızı belirliyor. Belki de ben politikayla ilgilenmiyorum demek yerine şu soruyu sormak daha doğru. Benim hayatımı kim, nasıl ve hangi çıkarlar doğrultusunda şekillendiriyor? Bu soruyu sormaya başladığımız anda politika artık televizyon ekranındaki uzak bir tartışma olmaktan çıkıyor. Kendi hayatımızın bir parçası olduğunu görmeye başlıyoruz ve belki de asıl mesele politika ile ilgilenmek değil, politikanın hayatımızı nasıl değiştirdiğini fark etmek. Merakla kalın. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Radyo Kassel'de amacımız yalnızca haber vermek değil, yaşadığımız toplumda olup bitenleri birlikte anlamaya çalışmak ve sesimizi birbirimize duyurabilmek. Radyo Kassel artık sadece radyonuzda değil, dijital dünyada da sizinle. Bizi internet üzerinden her yerde yanınızda taşıyın. Instagram, YouTube gibi dijital haber kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı ve neşeli bir hafta sonu dileriz. Pazartesi günü aynı saatte buluşuncaya kadar merakla kalın.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

Radyonuzu beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kasya Radyosu'nun hastası olmuşuz.

0: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
1: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
0: Radio Kassel Info Magazin.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 11 Eylül Cuma. Radyo Kassel'den merhaba. Almanya'da seçimler yaklaşırken siyasi dengeler değişiyor. Sosyal haklar yeniden tartışılıyor ama bütün bu tartışmaların ortak bir noktası var. Alınan siyasi kararlar dönüp dolaşıp hepimizin günlük hayatına dokunuyor. Durup şu soruyu soracağız. Ben politikayla ilgilenmiyorum demek gerçekten mümkün mü? Mikrofonda ben Talat Kaya. Mecklenburg-Vorpommern seçimleri de Saksonya-Anhalt'te olduğu gibi büyüyen bir güven krizi ortamında yapılıyor. Seçmenin hoşnutsuzluğu yalnızca göç ve güvenlik politikalarıyla sınırlı değil. Eğitimden istihdama, konut kiralarından enerji fiyatlarına ve kırsal bölgelerde kamu hizmetlerine kadar uzanan bir dizi sorun toplumdaki huzursuzluğu artırıyor. Eyalette iş gücü açığı yaşanmasına rağmen işsizlik Almanya ortalamasının üzerinde. Yani bir tarafta eleman arayan işletmeler, diğer tarafta iş ve özellikle iyi ücretli, nitelikli iş bulmakta zorlanan insanlar var. Konut sorunu da giderek daha fazla hissediliyor. Özellikle Rostock ve Schwerin gibi kentlerde ve Baltık Denizi kıyısındaki turistik bölgelerde uygun fiyatlı konut bulmak zorlaşıyor. Sosyal konutların azalması düşük gelirli çalışanları, aileleri ve emeklileri daha fazla etkiliyor. Eğitim alanında da sorunlar var. Öğretmen açığı, derslerin boş geçmesi ve okulların niteliği tartışma konusu. Kırsal bölgelerde ise başka bir sorun öne çıkıyor. Doktora, sağlık hizmetlerine, toplu taşımaya ve okullara ulaşmak giderek zorlaşıyor. Enerji konusunda da önemli bir çelişki dikkat çekiyor. Mecklenburg-Vorpommern çok miktarda rüzgar elektriği üretiyor. Ancak rüzgar türbinlerinin çoğalması haneler ve işletmeler için elektriğin otomatik olarak ucuzlaması anlamına gelmiyor. Bu durum enerji politikasına yönelik eleştirileri artırıyor. Bütün bu sorunlar seçmenin günlük yaşamında biriken ekonomik ve sosyal baskıyı büyütüyor. Dolayısıyla seçim kampanyasında göç ve güvenlik öne çıksa da seçmenin öfkesinin arkasında iş, konut, eğitim, enerji ve kamu hizmetleriyle ilgili çok daha geniş bir memnuniyetsizlik bulunuyor. İşte bu ortamda 20 Eylül'de yapılacak seçimler öncesinde siyasi dengeler de hızla değişiyor. Son İNZA araştırmasına göre Başbakan Schwesig'in partisi SPD oylarını 4 puan artırarak %33'e yükseldi. Birinci sıradaki AfD ise %36 ile yerini koruyor. Böylece iki parti arasındaki fark yalnızca 3 puana indi. CDU ise ciddi bir gerileme yaşıyor. Parti önceki ankete göre 3 puan kaybederek %7'ye düştü. Bu sonuç gerçekleşirse CDU'nun 2. Dünya Savaşı sonrasında ülke genelinde yaşayacağı en kötü sonuçlardan biri olacak. Sol Parti %11, Yeşiller %5, Zara Wagenknecht İttifakı BSV ise %4 seviyesinde. Bu durumda BSV eyalet parlamentosuna giremiyor. Anket sonuçları mevcut hükümet açısından da önemli. SPD ile Sol Parti'nin oluşturduğu mevcut koalisyon bu oy oranlarıyla çoğunluğu kaybediyor. Yeşiller parlamentoya girebilirse SPD, Sol, Yeşiller şeklinde üçlü bir koalisyon kurulması mümkün olacak. Infratest DİMAP'ın araştırması da benzer bir tablo ortaya çıkarıyor. SPD %32, AfD %35, Sol Parti %11, CDU %8, Yeşiller %5 ve BSV %4. Ancak anketlerin seçim sonucunun garantisi olmadığını da belirtelim. Parti bağlılıklarının zayıflaması ve seçmenlerin kararlarını giderek daha fazla son anda vermesi sonuçları belirsizleştiriyor. 2021 seçimlerinde SPD %39,6 oyla açık ara birinci olmuştu. AfD ise %16,7 oy almıştı. Bugün AfD'nin %35-36 bantına çıkması Mecklenburg-Vorpommern'de siyasi dengenin son 5 yılda ne kadar değiştiğini açıkça gösteriyor. Mecklenburg-Vorpommern'deki seçim tablosuna baktığımızda seçmenin gündeminde yalnızca göç ya da güvenlik olmadığını görüyoruz. İş, konut, eğitim, enerji ve sosyal politikalarda seçmenin kararını etkiliyor. Şimdi bu sorunların önemli bir bölümünün doğrudan bağlantılı olduğu sosyal politika ve bütçe tartışmasına geçelim. Yeşiller ve Sol Parti hükümetin Job Center ve konut yardımı planlarını eleştirdi. AfD ise 63 yaşında emeklilik uygulamasının kaldırılmasına karşı çıktı. Çalışma Bakanı SPD'li Bahs'ın bütçesinin görüşüldüğü oturumda konuşan Sol Parti'nin bütçe politikaları uzmanı Massi Berlin'de yaptığı açıklamada Job Center'ların mesleki eğitim ve kalıcı iş bulmaya yönelik çalışmalar için yeterli paraya sahip olmadığını söyledi. Yeşiller Partisi Milletvekili Grau ise konut yardımında yapılması planlanan tasarrufları eleştirdi. AfD Milletvekili Schilke Ziesing de 45 yıl prim ödemiş olanların kesintisiz emeklilik hakkının kaldırılmasına karşı çıktı. Sosyal Demokrat Çalışma Bakanı Baas ise planlanan reformun hayata geçirilmemesi halinde emekli maaşlarında kesintiler ve primlerde artış yaşanabileceği uyarısında bulundu. CDU'lu politikacı Winkel ise reform planlarını övdü. Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı'nın gelecek yılki bütçesi 4 milyar euro artırılarak 201 milyar euroya çıkarıldı. İşte burada siyasetin günlük hayatımızla bağlantısı çok daha açık biçimde ortaya çıkıyor. Job Center'a ayrılan para, konut yardımı, emeklilik hakkı bunların hepsi siyasi kararlarla belirleniyor ve yasalarla uygulanıyor. Peki hala ben politikayla ilgilenmiyorum diyebilir miyiz? Politikayla ilgilenmiyorum birader. Ben bu politikayla uğraşmıyorum birader. Ne işim var siyasetle? Haberler, politika, politikacılar hep aynı şey. Bu sözleri sık sık duyuyoruz. Kimi zaman gerçekten siyasetten uzak durmak isteyen birinin ağzından, kimi zaman da siyasetin yarattığı bıkkınlığın bir ifadesi olarak çıkıyor. Ama küçük bir sorun var. Politikayla ilgilenmeseniz bile politika sizinle ilgileniyor. Çünkü politika yalnızca parlamentoda yapılan konuşmalar, seçim meydanlarındaki tartışmalar ya da televizyonlardaki siyasi kavgalar değil. Politika aslında her gün hayatımıza dokunan kararların bütünü. Tekrar ediyorum. Politika aslında her gün hayatımıza dokunan kararların bütünü. Ev kirasının ne kadar olacağı, emekli maaşının geçinmeye yetip yetmeyeceği, hastanede doktor bulup bulamayacağımız, çocuğumuzun okulunda yeterli öğretmen olup olmayacağı, otobüs biletinin fiyatı, elektrik ve ısınma faturası, iş yerinde kaç saat çalışacağımız, işimizi kaybettiğimizde hangi sosyal haklara sahip olacağımız. Bunların hiçbiri gökten inmiyor. Bunların arkasında politik tercihler ve politik kararlar var. Üstelik bu kararlar yalnızca tavsiye olarak kalmıyor. Parlamentodan geçirilen yasalarla hayatımıza giriyor. Yasa çıktığında artık mesele ben bu politikayı destekliyor muyum, desteklemiyor muyum olmaktan çıkıyor. Yasa toplumun tamamı için bağlayıcı bir kurala dönüşüyor. Ve o kurallara uymadığımızda devletin yaptırım gücü devreye giriyor. Verginizi zamanında ödemezseniz ceza ödeyebilirsiniz. Trafik kurallarını ihlal ederseniz yaptırımla karşılaşırsınız. Çalışma hayatından sosyal yardımlara, kiralardan emekliliğe kadar pek çok alanda yasalar ve yönetmelikler hayatımızın sınırlarını belirler. Yani ben politikayla ilgilenmiyorum demek aslında benim dışımda alınan kararların sonuçlarını kabul ediyorum. İtirazım yok demek olabilir. Çünkü yasayı koyanlar politikacılar, yasaları uygulayan kurumlar devlet kurumları ve bu yasaların sonuçlarını yaşayanlar da biziz. Örneğin hükümet sosyal yardımları azaltmaya karar verdiğinde ben siyasetle ilgilenmiyorum diyen insan da bundan etkileniyor. Emeklilik yaşının yükseltilmesi tartışıldığında bununla ilgilenmese bile çalışan insanın geleceği değişiyor. Sağlık bütçesinde kesintiye gidildiğinde siyasetle ilgilenmeyen kişi de hastanede daha uzun süre bekliyor. Konut politikası yetersiz kaldığında kiralar yükseliyor ve ay sonunda maaşın daha büyük bir bölümü ev sahibine gidiyor. Üstelik yalnızca ekonomik kararlar da değil. Bir ülkede göçmenlere, mültecilere, kadınlara, gençlere ya da sosyal yardım alan insanlara nasıl bakılacağı da politikayla belirleniyor. Savaş ve barış konusunda alınan kararlar da öyle. Bir hükümet askeri harcamaları artırmaya karar verdiğinde bunun faturası bütçeden çıkıyor. Ve bütçenin nereye harcanacağı aslında toplumun parasının nereye harcanacağına karar vermektir. Yani mesele şu, politikayla ilgileniyor muyum değil, politikanın hayatımı nasıl değiştirdiğini fark ediyor muyum? Çünkü politika kapımızın dışında gerçekleşen bir şey değil. Tam tersine çoğu zaman evimizin içinde başlıyor. Mutfaktaki alışveriş fişinde, elektrik faturasında, kira sözleşmesinde, emekli maaşında, okulda, hastanede ve iş yerinde karşımıza çıkıyor. Hatta bazen karşımıza yalnızca bir fiyat artışı ya da yeni bir düzenleme olarak değil, bunu yapmak zorundasın diyen bir yasa olarak çıkıyor. İşte bu yüzden siyasetten uzak durmak aslında mümkün değil. Elbette insan her gün siyasi tartışmalar izlemek zorunda değil. Her politikacının ne söylediğini bilmek zorunda da değil. Ama kendi hayatımızı etkileyen kararların kimler tarafından, hangi gerekçelerle ve kimin yararına alındığını bilmek başka bir şey. Çünkü siyasete sırtımızı döndüğümüzde siyaset ortadan kalkmıyor. Sadece bizim adımıza karar verenlerin önündeki alan genişliyor. Ve unutmayalım, sandıkta verdiğimiz oy birkaç saniye sürüyor. Ama o oylarla seçilenlerin çıkaracağı yasalar yıllarca hayatımızı belirliyor. Belki de ben politikayla ilgilenmiyorum demek yerine şu soruyu sormak daha doğru. Benim hayatımı kim, nasıl ve hangi çıkarlar doğrultusunda şekillendiriyor? Bu soruyu sormaya başladığımız anda politika artık televizyon ekranındaki uzak bir tartışma olmaktan çıkıyor. Kendi hayatımızın bir parçası olduğunu görmeye başlıyoruz ve belki de asıl mesele politika ile ilgilenmek değil, politikanın hayatımızı nasıl değiştirdiğini fark etmek. Merakla kalın. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Radyo Kassel'de amacımız yalnızca haber vermek değil, yaşadığımız toplumda olup bitenleri birlikte anlamaya çalışmak ve sesimizi birbirimize duyurabilmek. Radyo Kassel artık sadece radyonuzda değil, dijital dünyada da sizinle. Bizi internet üzerinden her yerde yanınızda taşıyın. Instagram, YouTube gibi dijital haber kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı ve neşeli bir hafta sonu dileriz. Pazartesi günü aynı saatte buluşuncaya kadar merakla kalın.
1: Radyo Kassel.
0: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.